bana özetler çıkarır mısın? Özellikle çıkmış sorular paralelinde olursa, önemli yerler, vurgulanmış yerler, bunları bana bir özet çıkartır mısın? Bilgi kartı çıkartır mısın? Kavram haritası çıkartır mısın? Özet çıkar. Nasıl anlıyorsan, renkli, tablolu

Bir babanın serzenişi nasılsa öyle. Bayrakları indirilmiş, bozguna uğramış bir hisardım sen yokken. Hep sustum, hep yandım, hep ağladım sen yokken. Bir gelsen, yangınlardan alsan beni. Bir gelsen, dünyalarımdan alsan beni. Bir gelsen, şafaksız gecelerden alsan beni. Ama ne zaman gelsen, akşam kızılı gözlerimle bulacaksın beni.

Cahit Külebi hayatının sonlarında büyük üzüntüler yaşadı. Küçük oğlu Ahmet'i 1991'de, eşi Süheyla Hanım'ı ise 1993'te kaybetti. Çankaya sırtlarındaki bir apartmanın zemin katında yalnızlık içinde günlerini geçirdi. 28 Mart 1997'de

kalp ve böbrek yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 3 ay süren tedavi sürecinden sonuç alınamadı ve 20 Haziran 1997 günü böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. 21 Haziran 1997 günü Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Ankara'da toprağa verilen şairin naaşı 2010 yılında ailesinin isteği üzerine Niksar'a taşınarak şair Erzurumlu Emrah Türbesi'nin yanına defnedildi. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Cahit Külebi'nin hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle, edebiyat ve sanatla kalın, hoşça kalın.

0: Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, bu akşam saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas

Yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, bu akşam saatlerinde Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde, pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleriyle Kırklareli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 10-19, Bursa 13-22, Çanakkale 13-24, Edirne 12-25, İstanbul 13-20, Kırklareli 11-23, Kocaeli 15-22, Sakarya 13-22, Tekirdağ 13-20 ve Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Pazartesi günü öğle saatlerinde Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 7-18, Aydın 14-29, Denizli 13-25, Kütahya 7-17, İzmir 15-26, Manisa 13-25, Muğla 9-25 ve Uşak 7-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'de Isparta çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 17-27, Antalya 18-29, Burdur 9-23, Hatay 15-24, Isparta 9-22, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 20-26 ve Osmaniye 16-26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Konya dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların zamanla Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 10-19, Ankara 8-19, Çankırı 6-19, Eskişehir 9-19, Karaman 12-23, Kayseri 10-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 8-17, Konya 12-23, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas 10-17 ve Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 12-20, Bolu 8-15, Düzce 13-20, Karabük 10-15, Kastamonu 7-15 ve Zonguldak 13-18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Çorum dışında bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 12-19, Artvin 11-17, Bayburt 7-15, Çorum 9-19, Giresun 15-19, Gümüşhane 10-15, Ordu 15-20, Rize 14-18, Samsun 13-17, Sinop 13-20, Tokat 12-19 ve Trabzon 15-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 6-12, Ardahan 2-14, Bingöl 11-21, Bitlis 5-13, Elazığ 11-23, Erzincan 10-18, Erzurum 5-15, Hakkari 9-16, Iğdır 10-17, Kars 3-12, Malatya 11-24, Muş 9-19, Tunceli 11-23,

Şırnak 9-18 ve Van 6-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa dışında bölge geneli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 14-25, Batman 12-25, Diyarbakır 11-26, Gaziantep 13-25, Kilis 14-26, Mardin 14-22, Şanlıurfa 15-27 ve son olarak Siirt 14-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, doğusu batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güneyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi az bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyi güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, kuzeyi zamanla az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı batıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'da İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine gelen bölümümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga olayına müdahale etmek isteyen polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ne sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun ifadelerini kullandı. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurduklarını söyledi. Süreç, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülecek. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin artırıldığını bildirdi. Açıklamada, denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere yönelik gerekli idari yaptırımların mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a müzakereler için biri hariç ülkedeki tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerin durdurulmasını içeren şartlar sundu. İran ise müzakere şartlarını savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınması olarak açıklamıştı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu kapsamında 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edilirken 7 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.763'e yükseldi. Ve spor, 9 yaş altı PAF liginde en yakın rakibi Göztepe'nin Samsunspor'a 2-1 yenilmesiyle şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, ligin son maçında konuk ettiği Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 4-1 mağlup etti. Bordo Maviller bu sonuçla üst üste 3. kez şampiyonluğunu kazandı. Milli motosikletçimiz Can Öncü Dünya Süperspor Şampiyonası'nın Çekya Ayağı'nın ikinci yarışını ikinci sırada tamamladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Bağla-Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bağla-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 20 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Konya-Akşehir yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 26 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 18 Mayıs Pazartesi günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Kırklareli, Kütahya, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu, Karabük'ün doğusu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19 Mayıs Salı günü yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Bolu, Düzce ve Zonguldak hariç Karadeniz, Malatya ve Elazığ hariç Doğu Anadolu'yla Adana, Hatay kıyıları, Ankara'nın kuzeyi, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kayseri, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Giresun çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'le Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu. Bit.

0: Sağlıklı bebekler için el ele.
1: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin bu hayali hep birlikte gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Yine sizinle bir programda buluşmak her zaman olduğu gibi çok zevkli. Geçen hafta Anneler Günü ile ilgili çok güzel bir program hazırlamıştık. Bu hafta hangi konuyu konuşacağız?
2: Bu haftada bize annelik yapan bir meslek grubu var, hemşirelik. 12 Mayıs Hemşireler Haftası olarak geçiyor. İzninizle Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası'nı kutlayalım. Ve bu çok özel ve güzel, kıymetli arkadaşlarımızı sevgi, saygı, minnetle ve büyüklerimizi sevgi, saygı, minnetle analım. Aynı zamanda 14 Mayıs'ta Türk Eczacılık Günü, onu da kutlayalım. Eğer uygun görürseniz.
1: Tabii ki. Buyurun. Öncelikle ben de başta sevgili ablalarımdan birisi olan Hülya Can, emekli hemşire, o olmak üzere tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü ve haftasını kutluyorum. Sevdikleriyle birlikte nice sağlıklı, mutlu yıllar geçirmelerini diliyorum. Ve onlar bizim sağlığımızın en büyük koruyucularından ve genelde de bizim şimdi çocuklarımızın en çabuk çok tanıdığı, bildiği, ilk tanıştıkları insanlardan. Çünkü aşıyı yapan hemşireler, öyle değil mi sevgili hocam?
2: Aşıyı yapmaktan önce doğum odasında, hatta doğumdan önce, hani hep diyoruz ya, çocuk sağlığı anne karnında ve hatta anne karnından önce başlar diye. İşte anne karnından önce başlarken belki dediğiniz doğru, gene aşılarla beraber tanışıyor çocuklarımız ama anne karnındayken tanışıyorlar. Çünkü hep diyoruz ya, çocuklarımızın aşılanmaları daha anne karnında başlıyor.
1: Evet.
2: Anne adaylarının aşılanmalarıyla başlıyor. Diktir boğmaca tetanos aşısı öneriliyor hamilelik döneminde anne adaylarına. Neden? Çünkü bebeklerimizi yeni doğan tetanosuna karşı korumamız gerekiyor. İşte bunun aşılanması için de son 3 aya girdiklerinde hamile hanımlara, anne adaylarımıza, genç hanımlara biz aşı öneriyoruz ve hemşirelerimiz aracılığıyla, aile hekimlikleri aracılığıyla da 2 doz olarak bu uygulanıyor. Ve bu şekilde bebeklerimiz de hemşirelerimizle daha doğmadan önce tanışıyorlar. Gene doğmadan önce aylık kontroller oluyor biliyorsunuz hamilelik sırasında. O hamilelik sırasındaki kontrollerimiz sırasında gene anne adaylarının kan şekeri izlemleri, tansiyon takipleri, kansızlığı var mı gibi kontrolleri sırasında aile hekimliklerine gittiklerinde hem aile hekimlerimizle hem hemşirelerimizle hem anne adayları hem bebeklerimiz birlikte oluyorlar. Ve bu şekilde doğrusunu isterseniz dünyanın en kaliteli sağlık hizmetini veren ülkelerden biri arasındayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak vatandaşlarımıza ülkemizde bu kadar kaliteli sağlık hizmetlerini sunuluyor olması nedeniyle anne ve bebek ölümleri dünyada en az olan gruptanız. Hamilelik ve doğuma bağlı nedenlerden bahsediyoruz. Ve bu çok kıymetli bir şey çünkü dünyanın da sağlık hizmetlerinin kalitesinin en önemli ölçtüğü 5 yaş altı ölümler. Ve bunun içinde doğrusunu isterseniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş dönemiyle beraber ve hatta kuruluşumuzdan önce, devletimizin kuruluşundan önce büyük bir sağlık seferberliği başlıyor. Ve bu sağlık seferberliğinin içinde doktoru, ebesi, hemşiresi ve sağlık teknisyenleri, bu ekibi taşıyan şoförlerimiz, ve adı bilinen bilinmeyen kapıdaki personelden bakanına, başbakanına, devlet başkanına kadar her personelin burada büyük bir hizmeti ve sunumu var. Ve dolayısıyla 100 yılı aşkın olan bu köklü sağlık kuruluşu sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşuyla beraber atalarımızın Kurtuluş Savaşı sırasında verdikleri o büyük savaşla beraber cansiperane, canlarıyla, mallarıyla, kadın, erkek, yaşlı, genç birlikte gönül gönüle, el ele vererek bize bağışladıkları bu devletin sayesinde ve aynı zamanda yani savaş sırasında büyük sağlık kuruluşları kurarak, Retik Saydam Hastası Enstitüsü gibi kuruluşlar kurarak çocuklarımızı, kadınlarımızı, erkeklerimizi, gençlerimizi, yaşlılarımızı aşıya kavuşturuyorlar. Büyük bir sağlık hizmetine kavuşturuyorlar. Ve Büyük Atatürk gezileri sırasında çocuklarımızın ve milletimizin sağlık sorunlarıyla ilgileniyor. Ve işte verem savaş dispanserlerinin kurulması, o sırada çok sık görülen sıtmayla mücadele, sıtma savaş derneklerinin kurulması gibi ciddi kurumlar ve kuruluşlar sayesinde ve hiç kuşkusuz ki bu hizmeti götüren ebelerimiz ve hemşirelerimizin sayesinde, doktorlarımızın sayesinde biz bugünlere sağlıklı bireyler olarak kavuştuk. Ve büyüklerimizin attığı, atalarımızın attığı bu temellerin üzerine bina inşa ederek biz de milletimizi çok daha iyiye taşıdık. Ve işte benim öğrencilik asistanlık yıllarımda anne hamilelik ve doğuma bağlı anne bebek ölümleri çok daha fazlayken bugün bilim ve teknolojinin gelişmesi ve ülkemizdeki bu köklü kurumların sayesinde çocuklarımız ve anne adayları, annelerimiz çok daha sağlıklı oluyorlar. Dolayısıyla bizim derneğimizin amacı olan sağlıklı bebeklerden oluşan ailelere, sağlıklı ailelerden oluşan topluma kavuşmayı, bu çok çalışkan, ismini bilmediğimiz, gece gündüz bizim için haftanın 7 günü 24 saat çalışan, adını bile bilmediğimiz o çok özel ve güzel insanlara borçluyuz. Bugünkü sağlıklı ve mutlu yaşamamızı. Ve o insanlar madem ki kendi canlarıyla, mallarıyla, kendi ailelerini bile göz ardı ederek kendi hasta çocuklarını, hasta aile yakınlarını ve hatta kendi sağlık sorunlarını göz ardı ederek bizim için koşturuyorlar. O zaman bu kıymetli kişilerin kıymetini çok bilmemiz lazım. Onlara sevgimizi, saygımızı her vesileyle ifade etmemiz lazım. Yani sadece 12 Mayıs hemşirelik günü değil, sadece 12 Mayıs'la başlayan hemşirelik haftası değil, her gün, her saat, 365 günün her saatinde mutlaka sağlık çalışanlarımıza sevgimizi, saygımızı, dostluğumuzu tıpkı onların bize gösterdiği gibi göstermemiz gerekiyor. Çünkü onlar işsizlikten, güçsüzlükten değil sevgili aileler. Bu sizin sağlığınıza, sizin sevdiklerinizin sağlığına gönül verdikleri için bu işi yapıyorlar. İzninizle Emine amcığım bir anımı paylaşayım.
1: Tabii ki.
2: Hastanede biliyorsunuz ben sevgili aileler sosyal o günkü adıyla Sosyal Sigortalar Kurumu Çocuk Hastalıkları ve Eğitim Hastanesi'nden emekliyim. Ve o hastanede çok kıymetli genç meslektaşlarımızla birlikte olduk. Ve her zaman konuştuğumuz gibi sağlık hizmeti büyük bir halkadır. Ve bu halkada bu zincirin her halkası birbirinden kıymetlidir. Ama zincir ne zaman kopar sevgili aileler? En zayıf halkasından kopar. İşte bu en zayıf halka o kadar güçlü olmalıdır ki zincirimiz sonsuza kadar devam edebilsin ve hatta güzelleşerek devam edebilsin. Bu nedenle bütün çalışanların birbirlerine sevgi, saygı ve dostlukla bağlanması ve birbirini desteklemesi gerekmektedir. Ben bu amaçla bu hastanede görev yaptığım sırada hiç kuşkusuz ki çok sıkıntılı. Yani düşünün, hastaneye yatacak kadar ve sıkıntılı hastalarımız olurdu. Ve özellikle bizim çalıştığımız bölüm 0-2 yaş grubuydu. Yani annesinden, babasından ayrılmış ve bakıma çok fazla ihtiyacı olan, yani kişisel bakımını bile yapamayan bebeklerimizin olduğu servisten sorumluydu. İşte o serviste çalışan hemşirelerimizin, doktorlarımızın, teknisyenlerimizin, personelimizin, sağlık çalışanlarının her biri inanılmaz bir özveriyle ve çocuklarını evde zamanında yalnız bırakıp, hatta sağlık sorunlarıyla bırakıp hastaneye bebeklerin bakımı için geliyorlardı. Bebeklere iyi bir sağlık hizmeti sunmak için. Bunun amacı ne? Birincisi çocuklarımızın sağlığına kavuşması. Ve bir o kadar da hiç kuşkusuz ki sevgili aileler, temel amaçlarımızdan biri de şuydu. Orası Sosyal Sigortalar Kurumu Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi. Ne demek Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi? Yani Türk ekonomisini ayakta tutan onurlu ve ahlaklı Türk işçisinin çocuklarının emanet ettikleri bir hastaneydi. O zaman biz ne yapıyorduk? Onurlu ve ahlaklı bir şekilde ekonomimizi ayakta tutmaya çalışan bu onurlu, ahlaklı Türk işçimizin çocuklarına en iyi dünya standartlarında, hatta dünya standartlarının da ötesinde hizmet sunmaya çalışıyorduk. Çünkü imkanlarımız son derece kısıtlıydı ama bu kısıtlı imkanları zorluyorduk. Eş, dost, ahbaptan, sağlık kuruluşlarından, çeşitli kurumlardan destek alıyorduk ve sizin çocuklarınızı güvenli ve huzurlu bir şekilde yatıracağınız bir hastane olması için çabalıyorduk. Ve bu arada hiç kuşkusuz ki birbirimizi destekliyorduk. Ve ben genellikle gece de hastaneye sıkıntılı çocuklarımızı olduğunda arkadaşlarımın yanında olmak için hastaneye gittiğim oluyordu. Bir gece hastaneye gittiğimde bir hemşiremizin kolunda intraket dediğimiz, yani damarın içine takılan bir iğneyle dolaştığını gördüm. Ne olduğunu sordum. Hemşiremizin hasta olduğunu öğrendim. Ama arkadaşlarına yük olmamak ve hastalarını bırakmamak için nöbetine devam ediyordu. Bir diğer nöbette bir doktor asistanımızın, genç meslektaşımızın yine aynı şekilde topallaya topallaya yürüdüğünü gördüm. Ne olduğunu sordum. Bir eklem problemi yaşıyordu. Eklem iltihabı geçiriyordu ve hastalarını bırakamadığı için arkadaşlarına da yük olmamak, arkadaşlarının yanında ve arkasında olmak için nöbetine devam ediyordu. Bir başka nöbet en çok etkileyenlerden bir tanesi. Bir hemşire hanım bebek besliyordu. Hiç kuşkusuz bebek beslemek çok zor ama yeni doğmuş bebeği beslemek çok zor. Daha da zoru prematüre, yani erken doğmuş bir bebek beslemek. Çünkü bebeği annesinin sütünü alıp saklıyorduk ve damlalıkla bebeğe vermeye çalışıyor arkadaşlarımız. Ben gittiğimde hemşire hanım bebek kucağında bebeğe damlalıkla besliyor. Fakat burnunun ucundan ter damlıyordu sevgili ailelerimiz. Dedim ki dünyanın en kıymetli parfümü bu işte, alın teri. Düşünebiliyor musunuz? Gece yarısı, gecenin 12'si, 1'i, 2'si, tam olarak hatırlamıyorum ama gece yarısının ileri bir saatinde bir hemşire arkadaşımız, gencecik bir hemşire hanım, eşini çocuğunu evde bırakmış, kendisi sizin çocuklarınız için nöbete gelmiş ve nöbette bir bebeği besliyor ve beslerken o kadar zor koşullarda besliyor ki, o bebek çok nazlı bir bebek çünkü, o kadar gönül huzuruyla besliyor ki alnının teri burnundan damlıyor. Ve işte bu sağlık çalışanlarına biz minnettarız sevgili aileler. Bunlar sizin göremedikleriniz, bizim yaşadıklarımız. O nedenle sizin de bunu hissettiğinizi, şu anda benimle beraber gözlerinizin dolduğunu gayet iyi anlıyorum. Ve o nedenledir ki biz sağlık çalışanları sizin yanınızda ve arkanızdayız. Sizden en büyük ricamız birbirimize saygı, sevgi, dostluk içinde davranalım ki hastalarımız sağlıklarına bir an önce kavuşsunlar ve çalışanlarımıza huzur içinde çalışsınlar. Bu arada dedik ki 14 Mayıs'ta başka bir şey kutlayacağız. O da ne? Türk Eczacılık Günü. Şimdi bu bazen Dünya Eczacılar Günü veya Eczacılar Günü gibi geçse de aslında Eczacılar Birliği tarafından Türk Eczacılık Günü olarak belirlenen bir gün. Çok özel ve güzel bir gün. Neden? Çünkü ne amaçla kutlanıyor Türk Eczacılar Günü? 14 Mayıs Sultan II. Mahmud'un 14 Mayıs 1839 yılında Mektebi Tıbbiye-i Şahane'de 14 Mayıs tarihini Eczacılık Günü olarak ilan edilmesinin temel amacı ilk defa bugün 14 Mayıs 1839 yılında Sultan II. Mahmud tarafından Mektebi Tıbbiye-i Şahane'de Eczacılık sınıfı kurulmuş sevgili aileler. Ve dolayısıyla tıbbiye içinde böyle bir sınıfın var edilmiş olması ne kadar önemli ve kıymetli bir meslek grubu olduğu konusunda bizi bilgilendirmiş. İşte o eczacılık sınıfı sayesinde ülkemizde pek çok aşılar, pek çok ilaçlar üretilmiş, pek çok yılan zehri, akrep zehri gibi zehirlere karşı koruyucu, kuduza karşı koruyucu serumlar üretilmiş ve hatta bunlar sadece kendi ülkemizde değil, aynı zamanda diğer ülkelere de satılarak ülkemize gelir olarak sağlanmış. İşte bu nedenledir ki eczacılarımızın da Eczacılık Günü'nü, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlamak biz sağlık çalışanlar için çok kıymetlidir, çok önemlidir, çok özeldir. Onlara da minnettarız. Bizim doğrusunu isterseniz göremediğimiz, adını bilmesek bile çok sevdiğimiz, saydığımız sağlık çalışanları kahramanlarımız oldukları için onlara minnetimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz bu vesileyle. Size de çok teşekkür ederiz Emine Hanım, bize o güzel programda yer ayırdığınız için. Ve eğer gene aşılara dönecek olursak, çocuklarımızın evet, sağlığı, erişkinlerimizin sağlığı ile ilgili olarak aşılarımıza dönecek olursak, hemşirelerimize, eczacılarımıza minnetimizi sunduğumuz gibi ebelerimizi de minnetle anıyoruz. Çünkü sağlık konusunda ebelerimizin çok kıymetli yeri vardır ve dünyada ebelikle hayatına kavuşmuş, yani ebelerin sayesinde doğumu kolaylaşmış pek çok insan vardır. Onların kaliteli ve dikkatli çalışmaları ve ilgileri sayesinde aşılar konusunda ev ev kapı kapı dolaşarak ülkemizin, milletimizin sağlık standardını yükseltmişlerdir ve bizi bugünlere taşımışlardır. Ben tekrar izninizle aşıları gözden geçireceğim. Dedik ki daha anne karnında aşılamalar başlar ve hatta mümkünse sevgili ailelerimiz hamileliği planladığımız sırada veya evliliği planladığımız sırada gençlerimizin aşılanmasıyla başlanması çok daha sağlıklıdır. Gençlerimizin aşılanması dişleri boğma, tetanos, çocuk felci, kızamık kızamıkçık, kaba kulak aşısıyla olmalıdır. Kızlarımızın ve oğullarımızın, yani evlenmek üzere olan çiftlerin. Eğer bu sırada aşı olmadılarsa mutlaka hamileliği planladıkları sırada aşı olmaları çok sağlıklı ve güvenilir olanıdır. Yalnız kızamık kızamıkçık kaba kulak aşısı canlı bir aşı olduğu için 3 ay hamile kalınmaması, 3 ila 6 ay hamile kalınmaması sağlıklı ve güvenilir olanıdır doğacak bebek açısından. Hamilelik sırasında mutlaka anne adaylarının 2 kere difteri boğmaca tetanos aşısıyla aşılanmaları uygundur. Eğer hamilelik öncesi bu aşı yapıldıysa o zaman gerek yoktur. Doğumla beraber bebeklerimize doğumhanede K vitaminini beraber, K vitamini aşı değildir ama koruyucu bir vitamindir. Kanamalara karşı bebeğimizi korur. Özellikle beyin kanamaları, ailelerin dışarıdan fark ettiği göbek, cilt ve burun, göz kanamaları gibi kanamalara karşı koruduğu gibi en korkulu olan hiç kuşkusuz ki beyin kanamalarıdır. Doğar doğmaz bebeğe K vitamini yapılmaktadır. K vitamini yapıldığı sırada hepatit B aşısı da yapılmaktadır. Yeni bir uygulama olarak hepatit B aşısı artık altılı aşı olarak ikinci ayda difteri boğmaca, tetanoz, çocuk felci ve menenjit aşısı ile beraber altılı bir aşı olarak karma tek bir doz olarak yapılmaktadır bu aşı. 2, 4 ve 6. aylarda bebeklerimize tekrarlanmaktadır. Bir de zatürre aşısı dediğimiz pnömokok aşısı vardır. Bu da 2-4 aylarda ve 1 yaşında bebeklerimize uygulanmaktadır. Çocuk felci aşısı ülkemizde canlı aşı olarak da 6. ve 18. aylarda, yani 1,5 yaşında ağızdan damla olarak da önerilmektedir. 1 yaşında bebeklerimize dedik ki zatürre aşısı uygulanıyor. Zatürre yani pnömokok aşısı ve birlikte kızamık kızamıkçı kaba kulak ve su çiçeği aşısı uygulanmalıdır. Bu aşı, kızamık kızamıkçı kaba kulak ve su çiçeği aşısı 4-6 yaşında karma aşılarla beraber, difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci aşısı ile beraber tekrarı gerekmektedir bebeklerimize ve çocuklarımıza. 1,5 ve 2 yaşında hepatit A aşısı mutlaka yapılmalıdır. Sevgili ailelerden en büyük ricamız, özellikle son birkaç yıl içinde aşılarda aksamalar olduğunu biliyoruz. Geçirdiğimiz salgın nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandı. Ancak bu sıkıntıların sonucunda maalesef dünyamızda, sadece ülkemizde değil dünyamızda salgınlardan bahsedildi. Bunlardan bir tanesi kızamık hastalığı maalesef. Ve bu nedenle ne yazık ki bebeklerimizi ve çocuklarımızı yani kaybettik çok üzücü olarak. Gene yurt dışından çocuk felci ve çocuk felci hastalığının giderek arttığı bildiriliyor. Gene difteriye bağlı olarak maalesef çok üzücü olarak, yani kuş balası dediğimiz hastalık nedeniyle hem çocuk hem erişkin ölümleri bildiriliyor. O nedenle sevgili ailelerden ricamız aşıların ihmal edilmemesi, ihmal edildiği veyahut da ertelendiği zaman maalesef hastalıkların ortaya çıkabileceğini unutmamamız gerekiyor. O nedenle hem kendimizin hem sevdiklerimizin çok iyi bir şekilde aşı programlarına uyması gerekiyor. Dedik ki çocuklarımızın 2 yaşında hepatit A aşısı yapılıyor ama 10 yılda bir difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci aşısının tekrarı herkese, yani beşikten mezara herkesin aşısını takip etmesi gerekiyor. Gene eğer yapılmadıysa veyahut da herhangi bir nedenle bir kan alınıyorsa lütfen hepatit A ve B aşılarınızın durumunu kontrol edin sevgili aileler. Çünkü 1998'den beri ülkemizde hepatit B aşısı uygulanmakta ama düşünün ki 1998'den beri neredeyse 30 yıllık sürede antikorlarımız azalmış olabilir, tamamen kaybolmuş olabilir veyahut da koruyuculuğu o kadar azdır ki tekrar hasta olabiliriz. Aşılıyız zannedip aşısız gibi davranabiliriz. Vücudumuz öyle davranır. O nedenle hasta olabiliriz. Mutlaka hepatit A ve B'nin kan tahlilinde hala koruyuculuğu var mı? Yani antikorlarınızı kontrol ettirip aşı olmanızda yararlar. Herkesin, dediğim gibi beşikten mezara herkesin aşı olması gerekiyor. Bir de 9 yaşından sonra öneriliyor çocuklarımıza kız ve erkek rahim ağzı kanseri aşısı, sanki sadece kız çocuklara yapılacakmış gibi adı nedeniyle öyle algılanıyor ama bu cinsel yolla bir bulaşan bir hastalıktır. Dolayısıyla kızlarımız ve oğullarımız hastalığı geçirirler ve birbirlerine bulaştırırlar. O nedenle hem kızlarımıza hem oğullarımıza mutlaka rahim ağzı kanseri aşısı 9 yaşını bitirdikten sonra yapılması gerekiyor. 15 yaşına kadar 2 doz yapıldığı için ve ne kadar erken yapılırsa koruyuculuğu o kadar iyi olduğu için bir an önce yapılması uygun olanı. Ama 15 yaşından sonra 3 doz gerekiyor ve sağlıklı olanın bir an önce yapılması ve 2 dozun da koruyuculuğu olduğu biliniyor. Yine meningokok dediğimiz bir çok hızlı seyreden bir çeşit menenjit hastalığı vardır. Bu menenjit hastalığına karşı da çocuklarımızın korunması için 2. aydan itibaren bu aşı yapılabilir. Ama aşı yapılmadıysa o güne kadar çocuklarımızın bir an önce yapılmasında, aşılanmasında yarar vardır. Bu mikrobun özelliği, daha doğrusu bu aşı, meningokok dediğimiz aşı bir aileye karşı korumaktadır. Bir cins mikroba karşı korumaktadır. Ve koruduğu mikroplardan bir tanesi de gene cinsel yolla bulaşan bel soğukluğu denilen bir hastalığa karşı da koruduğu gösterilmiştir. O nedenle bu mikroba karşı da aşılanması, yani meningokok aşısıyla çocuklarımızın aşılanması da önerilmektedir. Rotavirüs aşısı da 15 haftadan önce bebeklerimize ağızdan damla şeklinde yapılan özel aşılardan biridir. Bunları mutlaka en kısa zamanda yaptırmanızı ve büyüklerimizi de aşılatmanızı rica ediyoruz. Zaten Sağlık Bakanlığımız 65 yaşın üzerinde zatürre aşısıyla ve grip aşısıyla büyüklerimizin aşılamalarını yaptırıyor. Sizden ricamız difteri boğmaca tetanos aşısını hepinizin 10 yılda bir tekrarlamanız ve hem kendinizi hem sevdiklerinizi korumanız. Böylece sağlıklı, mutlu olarak ailelerinizde çok güzel günler görmenizi diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Ben de sizi bölmek istemedim. Çok güzel bilgiler aktardınız. Teşekkür ediyorum.
2: Biz de size çok teşekkür ederiz. Sesimiz, nefesimiz olduğunuz için Emine Hanım.
1: Sağ olun. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmeyi umut ederek size hoşça kalın diyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konuda görüşmek üzere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emin Ertürk Karaaslan. Uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak. Teknik yapımda Gülçin Çağlar. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Sağlıklı bebekler için el ele.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Karabük, Düzce ve Kastamonu çevreleriyle Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Karabük, Düzce ve Kastamonu çevreleriyle Zonguldak, Bartın ve Sinop'lara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Karabük, Düzce ve Kastamonu çevreleriyle Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleriyle Kırklareli çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 10-23, Bilecik 10-19, Bursa 13-22, Çanakkale 13-24, Edirne 12-25, İstanbul 13-20, Kırklareli 11-23, Kocaeli 15-22, Sakarya 13-22, Tekirdağ 13-20 ve Yalova 15-21 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, pazartesi günü öğle saatlerinde Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Afyonkarahisar 7-18, Aydın 14-29, Denizli 13-25, Kütahya 7-17, İzmir 15-26, Manisa 13-25, Muğla 9-25 ve Uşak 7-18 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'de Isparta çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 17-27, Antalya 18-29, Burdur 9-23, Hatay 15-24, Isparta 9-22, Kahramanmaraş 14-25, Mersin 20-26 ve Osmaniye 16-26 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Konya dışında bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların zamanla Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 10-19, Ankara 8-19, Çankırı 6-19, Eskişehir 9-19, Karaman 12-23, Kayseri 10-19, Kırıkkale 8-20, Kırşehir 8-17, Konya 12-23, Nevşehir 10-17, Niğde 10-19, Sivas 10-17 ve Yozgat 6-15 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 12-20, Bolu 8-15, Düzce 13-20, Karabük 10-15, Kastamonu 7-15 ve Zonguldak 13-18 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Çorum dışında bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 12-19, Artvin 11-17, Bayburt 7-15, Çorum 9-19, Giresun 15-19, Gümüşhane 10-15, Ordu 15-20, Rize 14-18, Samsun 13-17, Sinop 13-20, Tokat 12-19 ve Trabzon 15-17 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ağrı 6-12, Ardahan 2-14, Bingöl 11-21, Bitlis 5-13, Elazığ 11-23, Erzincan 10-18, Erzurum 5-15, Hakkari 9-16, Iğdır 10-17, Kars 3-12, Malatya 11-24, Muş 9-19, Tunceli 11-23, Şırnak 9-18 ve Van 6-16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa dışında bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adıyaman 14-25, Batman 12-25, Diyarbakır 11-26, Gaziantep 13-25, Kilis 14-26, Mardin 14-22, Şanlıurfa 15-27 ve son olarak Siirt 14-22 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen gecenin en düşük ve günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Mayıs Pazartesi, Orta Karadeniz ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren, geneli güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Orta Karadeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Mayıs Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü Güney Ege'nin açıklarıyla Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu doğulu yönlerden, akşam saatlerinden itibaren batılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyiyle öğle saatlerinden itibaren geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, açıklarında yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, açıklarında 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında yer yer 7, Antalya Körfezi'nde 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga olayına müdahale etmek isteyen polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, N sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin uygulama esasları belirleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bunun için bakanlık bünyesinde çalışma grubu kurduklarını söyledi. Süreç, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülecek. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin artırıldığını bildirdi. Açıklamada, denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere yönelik gerekli idari yaptırımların mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a müzakereler için biri hariç ülkedeki tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerin durdurulmasını içeren şartlar sundu. İran ise müzakere şartlarını savaşın Lübnan dahil tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınması olarak açıklamıştı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu kapsamında 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edilirken 7 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.763'e yükseldi. Ve spor 9 yaş altı PAF liginde en yakın rakibi Göztepe'nin Samsun Spor'a 2-1 yenilmesiyle şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor ligin son maçında konuk ettiği Natura Dünyası Gençler Birliği'ni 4-1 mağlup etti. Bordo Maviller bu sonuçla üst üste 3. kez şampiyonluğunu kazandı. Milli motosikletçimiz Can Öncü Dünya Süper Spor Şampiyonası'nın Çekya Ayağı'nın ikinci yarışını ikinci sırada tamamladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Bağla-Karakeçili yolunun 30 ila 34. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bağla-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 20 ila 30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ila 58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Konya-Akşehir yolunun 50 ila 54. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 26 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
5: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Karabük, Düzce ve Kastamonu çevreleriyle Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Karabük, Düzce ve Kastamonu çevreleriyle Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
6: Hava nasıl olacak acaba?
7: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
6: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 18 Mayıs Pazartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla, Kırklareli, Kütahya, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu, Karabük'ün doğusu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19 Mayıs Salı günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Bolu, Düzce ve Zonguldak hariç Karadeniz, Malatya ve Elazığ hariç Doğu Anadolu'yla Adana, Hatay kıyıları, Ankara'nın kuzeyi, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kayseri, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 20 Mayıs Çarşamba günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Giresun çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'le, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Metrolojinin Ses Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saat programımızı başlatıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Jake Balat bana yardımcı olacak. Bugünkü programımda sizlere klasik dönemine damgasını vurmuş opera eserleri ve bestecileri seslendiren sanatçıları anons edeceğim programımızın hemen açılışında sevgili dinleyiciler. Programımızın açılışını Placido Domingo yapacak. Turandot Operası'ndan sizlere Nessun Dorma'yı seslendirecek. Bir diğer sanatçı Julia Mignes Chanson ise Carmen Operası'ndan L'Amore Oiseau diyecek. Roberto Alagana, L'Azur d'Amour Operası'ndan Una Furtiva Lagrima'yla programımızın konukları arasında olacak. Angelina Giorgio ise Carmen Operası'ndan sizlere Jeu de Curien'le diyecek sevgili dinleyiciler. Thomas Hampson ve Jerry Hadley'i seslendirecek sizler için seçmiş olduğum bu eseri sevgili dinleyiciler Le Percue de Perles diyecekler. Jennifer L'Amour ise sizler için Ombre au Maifu diyecek sevgili dinleyicilerim. Programımızın sonlarına doğru sizler için seçmiş olduğum bir başka eser Veronica Gens Tido seslendirecek sizler için Ve Yam de Din diyecek sevgili dinleyiciler. Cecilia Bartoloni ise sizler için seçmiş olduğum Le Nozze de Figaro, Figaro'nun düğününden sizler için seçtiğim Oisque Sapate diyecek sanatçı. Son eserimiz sevgili dinleyiciler bu olacak ve bu eserle programımızı noktalamış olacağız. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız başladı.